0: acayipsin.
1: Oynamış kıdım sıkıdım. Oynamış kıdım sıkıdım. Oynamış kıdım sıkıdım.
0: Ah yanar döner acayipsin.